0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: You're listening to...
3: EUM.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: 8.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Sen bir. Veni Vidi Göz.
1: Reklamlar.
2: İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Pia Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanacak. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Meyda sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara
2: Bodrum, Bursa
0: Antalya
2: is me
0: always with you
2: forever metro.

0: Mega.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Reklamlar. Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.

0: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the
1: world. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

fırsatını yakala. Reklamlar. Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM. Metro FM. Limitsiz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: web sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip-hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM. Is the money listening?

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: İstanbul. Always metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya.
6: İzmir. Always with you.
7: Forever metro.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Chip out the man, Latino gang, Tiger.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Limitsiz. Metro FM.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Reklamlar.
2: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro.

0: 20'de geri sayım yapacağız önümüzdeki dakikalar boyunca. Listemiz 38. haftasında 2026 yılının ve bu hafta bir yeni şarkı var. Bir şarkı da listeyi terk etti. O da Bausa ve Magnetic. 20 numaradan geri sayıma başlayalım. 23 haftadır bizimle. Tame Impala geliyor Gini vokaliyle. Drake Kula bu hafta 20 numara.
1: 20 numara.

0: Metro FM Top 20 listesinde zirveye yolculuğumuzda en çok sevdiğiniz şarkıları çalmaya devam. 19 numarada Jerry geliyor, bizimle keşfettiğiniz şarkılardan bir tanesi. Son haftaların en eğlenceli şarkılarından biri. 5. haftasında The Jam 19 numara.
1: 19 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde en çok sevdiğiniz şarkıları arka arkaya çalıyorum. 17 numarada haftanın yepyeni ve tek girişi. İlerleyen haftalarda da çok seveceksiniz bu şarkıyı. Jamanti, Good Moe geliyor.
0: 17 numara.

0: Geçti Misafir'den bu haftaya bir basamak geriledi. 1970'lerin çok sevilen şarkılarından biriydi. H.E. Yepyeni yorumuyla R&B oldu Ring My Bell bu hafta 16 numara.
1: 16 numara.

Taf 20 listesinde geri sayım devam ediyor. Zirveye yolculuk yapıyoruz. En çok sevdiğiniz şarkılar burada. 15 numarada bu yılın en çok sevilenlerinden biri 14. haftasını tamamladı ve 3 basamak daha geriledi. DJ Go.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: She for the streets.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
2: Metro FM Top 20 listesinde adım adım ilerliyoruz. Zirveye doğru 13 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Element 11 Pfeiffer Sophia Ray ikilisi var. Şarkı 6. haftasında Final Minutes. 13.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde zirve yolculuğumuz devam ediyor. 10 numarayı birazdan çalacağım. Öncesine bakalım mı buraya kadar kimlerle gelmişiz? 20 numara Tame Impala, Jenny Drake.

0: Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20 devam ediyor. Listemizde 9 numaradayız, 8. haftasını tamamladı 3 basamak gerileyerek. Fat Papi burada, Freaked Out.
1: 9 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 7 numaralıyız. Tam 7 haftadır listemizde yer alıyor.

Emin listesinde 6 numaralı yine yükselişteki şarkılardan bir tanesi var. 4. haftasında 5 basamak birden yükseldi. Bakalım 1 numara olacak mı? Tame Impala ve Loser 6 numara. 6 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 5 numaradayız. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya bir basamak geriledi. Kit Charing geliyor. Good Girl.
0: 5 numara.

Metro FM Top 20 listesinde 4 numarada çok sevdiğiniz şarkılardan biri var. Bu hafta bir basamak gerilese de 10. haftasını tamamladı. Lovex burada. Don't Tell Your Dream. 4.

0: și la.
1: Reklama.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
0: Metro FM Top 20 listesinde adım adım ilerliyoruz. Zirveye doğru ilk üçe geldik bile. 3 numara. Geçtiğimiz hafta 7 numaradaydı. Temper City zirveye koşar adım gidiyor. Self-Aware.
2: 3 numara.

Karatay'ın Impala, Loser. Beş numara Kid Charming, Good Can Oak. Dört numara Low X, Don't.

0: Karnaval'da Metro FM burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz Radyonuz'da. Bir numarayı az sonra açıklayacağım. Öncesinde önümüzdeki hafta listede yer almasını düşündüğümüz aday şarkıları dinleyelim. Omega, Semenota adaylardan ilki.
1: Gelecek haftanın adayları Metro FM Top 20.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde aday şarkıları geride bıraktık ve artık zirveye merhaba deme zamanı geldi. Listede 7. haftasında, geçtiğimiz haftada bir numaradaydı, bu haftada öyle, zirveyi kimseye kaptırmıyor. Email Angel Bad Times bu hafta yine bir numara.
0: Bir numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 sona erdi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Metro FM. The station for the nation.
3: Bir hayalim peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi muhteşem bir deneyime davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM. I like that.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İstanbul. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Retro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Metro FM. Oh, Marjolisa, kimmiş abimişsin?

0: Reklamlar. Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
1: Metro FM hesabının

Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

işiler. Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'de.